0: 90 Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Mayıs ayında gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Gitarist Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Soruyu tekrar ediyorum. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Sabah Klasikleri.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik'i dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Sony etiketiyle yayınlanan arpçi Lavinia Mayer'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlıklı bu kayıtta Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti ve Georg Friedrich Händel'in orijinali klavye için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Güney Kore doğumlu Hollandalı sanatçı Lavinia Mayer, 9 yaşında başladığı arp eğitimini Utrecht ve Amsterdam'daki konservatuvarlarda tamamlamış. 14 yaşında senfonik orkestra eşliğinde verdiği ilk konserinin ardından günümüze dek yoğun bir sanat yaşamı olmuş. Solo ve orkestra eşliğinde konserlerinde hemen her çağdan müziği başarıyla seslendirmiş ve çağdaş bestecilerle yakın bir işbirliği yapmış. Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlığını verdiği yeni albümünde aynı yıl dünyaya gelen barok dönemin 3 büyük isminin Bach, Händel ve Domenico Scarlatti'nin orijinali klavyeli çalgılar için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sanatçının yorumundan ilk olarak Bach'ın iyi düzenlenmiş klavyesinden örnekler dinliyoruz.

Arpçı Lavinia Mayer, Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye adlı yapıtından bölümlerin kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçının yorumundan şimdi de Domenico Scarlatti'nin klavsen sonatlarından yaptığı düzenlemelerden bir seçki dinliyoruz.

Harpçi Lavinia Mayer, Domenico Scarlatti'nin 446, 380, 208, 209 ve 466 Kirkpatrick sayılı klavsen sonatlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçıyı programımızda son olarak Handel'in tema ve çeşitlemelerinde dinliyoruz.

Arpçı Lavinia Mayer, Handel'in tema ve çeşitlemelerinin kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında arpçı Lavinia Mayer'in yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Mayıs ayında gitarist Celil Refik Kaya'nın gitar eserleri albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Gitarist Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Soruyu tekrar ediyorum. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize gitarist Celil Refik Kaya'nın gitar eserleri albümünü armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayeciğim. Gene döndük dolaştık buluştuk görüyorsun.
0: Evet. Bugün Birlikte'nin sahnesini sen aç istiyorum. Gene sırayı sana veriyorum.
1: Oo çok iyi.
0: Ben bütün hazırlıkları yaptım. Seyirciler de koltuklarını oturdu.
1: Tamam.
0: Senin işaretini ve davet edeceğin sanatçıları bekliyoruz.
1: Tamam. Şimdi biliyorsun benim çok sevdiğim bazı sanatçılar var. Bunlar yakın arkadaşlarım. Hatta daha evvel söylemiştim. Hatırlarsan İtalya'dan bizi dinlerler.
0: Çok da... Evet hep selam gönderiyoruz onlara.
1: Aynen vefakar ciao diyeceğiz. Vefakar dostlarımız. Tahmin ettiğin gibi solo diyor. Lorenzo Micheli ve Matteo Mela. Şimdi bize ne çalacaklar diyeceksin. Yani aslında gitarcıların tabii çok bildiği bir besteci Napoleon Coste. Fakat yani başka gitarla ilgisi olmayan insanların da.
0: Napoleon çok... deyince zaten tanıdık geliyor değil mi?
1: Şimdi o Napoleon başka canım. Ama bak göreceksin şimdi anlatacağım biraz bağlantısı da var. Nedir diyeceksin merak ediyorsun. Şimdi Napoleon Coste'nin Grand Duo diye bir eseri var. Bu Grand Duo eseri. Aslında oda müziğinde ya da diyolar içerisinde diyelim çok önemli virtüözite isteyen aynı zamanda da güzel müzikleri yer aldığı bir eserdir. Napoleon Coste 1806-1863 yılları arasında yaşamış ve aslında ismini şimdi söyleyince bu nereden çıkıyor diyeceksin dedesinin babasının vaftiz ismi. Esas adı da şöyle Claude Antoine Jean-Georges Napoleon Coste.
0: Aman Allah'ım gene çalışarak gelmişim
1: evet,
0: Cem.
1: Evet.
0: Bir çok, çırpıda.
1: Çok
0: söyledim.
1: Çalıştım valla. dediğim gibi Fransız hem gitarist hem de besteci. İlk gitar derslerini de annesinden almış. Enteresan. Annesi de demek gitar çalıyor. Babası da Amondans kasabasının belediye başkanıymış.
0: Güzel.
1: Ve askerliği seven bir adammış. O yüzden de oğluna Napolyon adını vermiş. Bak dediğim
0: bak,
1: sana.
0: Bağlantı kuruldu işte. İçime doğmuş.
1: Evet, evet. Çocuk yaşlarda konserler vermiş işte çeşitli yerlerde. Ondan sonra da Paris'e gitmiş biliyorsun. Bu Paris, Viyana insanların hep buluştukları yerler.
0: Sanat merkezleri.
1: Değil mi? Sanat merkezleri. Ve orada da bak şimdi sen tanırsın gitarcıları bildiğin için. Fernando Sor'un öğrencisi olmuş.
0: Çok güzel bir biyografisi var değil mi? Değil mi?
1: Harika ve birlikte diyor konserler yapmışlar. Neler? Bu arada tabii diğer gitar bestecileri ki bunlar da çok önemli. Aguado, Carcassi, Carulli hep Paris'te bunların arkadaşları.
0: Dönem yani, çok güzel bir kere
1: iyi,
0: değil mi?
1: Orada bir mafya kurmuşlar. Yani böyle bir şey kendilerine cemiyet kurmuşlar diyelim. Çok eser yazmış. Solo diyor oda müziği için. Ve Napoleon Coste'nin bir özelliği var. 7 telli gitar çalıyor. O da değişik. İstediği parçaya göre 7. teli ayarlıyor. Ve güzel de bir şey yapmış aslında. Benim çok sevdiğim bir şey. Hocası Fernando Sor öldükten sonra metodunun edisyonunu yapıp basmış. Bu çok önemli.
0: Bayağı faydalı bir insanmış.
1: Çok,
0: değil mi?
1: Çok,
0: müzik
1: çok,
0: dünyasına.
1: Çok. Ama diyeceksin ki bu arada üzücü bir şey. Bir bisiklet kazası neticesinde ben de böyle haberleri okur gibi kötü haberlerden bir şey vereyim. Maalesef kolu kırılmış 1860'da. Sağ elini kullanamamış ama gene beste yapmaya bir de bir asistan almış yanına. Onunla da işte kompozisyon öğretmeye ve gitar dersi vermeye devam ediyor.
0: Alçıyı almamışlar mı kolu?
1: Almışlardı da kullanamıyor artık demek ki sağ elinde bazı o zamanki tıp bu kadar ileri değil Gayeciğim. Yani. Şimdi olsa belki çok mükemmel olurdu. Neyse böyle güzel ve bir de üzücü haberi verdik.
0: Şimdi
1: şimdi diyorum ki bu Grand Duo Allegro'yu bizim arkadaşlarımız Lorenzo Micheli ve Matteo Mela'dan dinleyelim. Bölümlerde şöyle Allegro, Andante, Barcarolle ve Finale Allegro 4 bölümden. Dinleyelim mi?
0: Dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, niye
1: Ya
0: daha sık çalınmıyor? Ne kadar
1: yani
0: ben
1: işte
0: Karolin'in de çok havasını hissettim, değil
1: var
0: mi?
1: tabii. Yani o dönem tabii herkes birbirlerinden etkileniyor. Ama burada daha çok yani virtüöziteye büyük önem veriliyor dikkat edersen. Yani herkesin de çalabileceği bir eser değil.
0: Değil
1: Değil
0: mi?
1: ama ne
0: Evet.
1: kadar güzel çaldılar. Gayet iyi tat
0: Evet,
1: bıraktılar.
0: buradan gene selam gönderelim.
1: Gönderdik.
0: Gönderdik. Duo'ya karşılık bir duo. Ben de öyle
1: Çok
0: yapayım
1: iyi.
0: bari,
1: Senin
0: değil
1: zaten en şeyin bu yani. Her
0: mi?
1: zaman ben ne
0: Pusuda
1: yapayım sen bana
0: bekliyorum.
1: hemen pusuda vay senin diyor çıktın
0: Ne
1: şimdi. Sen...
0: yapayım yani, denge bozulmasın sahne üzerindeki diye öyle
1: Hadi.
0: düşünüyorum, tamam
1: Hadi
0: mı?
1: bakalım getir bakalım.
0: Çünkü gerçekten duo olunca bana göre
1: Tabii.
0: sanatçılar arasındaki gerçek müzikal uyumun, iletişimin, paylaşımın en güzel şekilde yansıtıldığı eserler oluyor,
1: Aynen
0: değil mi?
1: katılıyorum. Aynen katılıyorum.
0: Bunlardan birinde dostumuz Schubert yazmış.
1: Aa.
0: Evet, keman
1: Dur
0: ve
1: bakalım.
0: piyano
1: Bak
0: için
1: bak
0: La
1: tam.
0: majör ikilisi.
1: Ay tam söyleyecektim
0: Evet,
1: bak.
0: değil mi?
1: Keman piyano bırak.
0: Eserin tamamını dinleyeceğiz Cem.
1: Aa
0: Bölüm
1: çok hoş.
0: bölüm yok. Çünkü her bölümü birbirinden güzel. Bütünlüğü
1: Biliyorum.
0: bozmaya gerçekten
1: Biliyorum.
0: kıyamadım. Bir müzik eleştirmeni bu Doğu için, eğer Schubert bu eseri bestelemeseydi onun müzikal portresi asla tamamlanmazdı demiş.
1: Böyle iddialı diyor
0: Evet.
1: demiş. Doğrudur.
0: Benim Doğum'da 4 bölümlü.
1: Çok güzel.
0: Sonat formunda işlemiş Schubert bu eseri ve her
1: Normal.
0: iki çalgının partilerine gerçekten çok zevkli cümleler yazmış.
1: Ne güzel.
0: İlk bölüm allegro moderato, melankolik ve zarif tavırlı bir bölüm.
1: Çok güzel.
0: Çok hızlı presto tempodaki ikinci bölüm parlak ve neşeli.
1: Tamam.
0: Üçüncü bölüm andantino adından da anlaşılıyor.
1: Öyle olmasın.
0: Bu bölüm gerçekten işte bu Schubert dedirtecek bize.
1: Çok güzel.
0: Schubert'in o çekici

0: Melodilerinin sanki hepsi bu bölümde toplanmış gerçekten. Çok
1: Ne güzel.
0: yoğun, çok
1: Demek
0: güzel
1: ki
0: bir bölüm.
1: yazarken ısındı burada
0: Evet.
1: bütün şeyler o.
0: Ve Allegro Vivace tempodaki dördüncü yani son bölümde canlı ve keskin ritimlerle
1: Çok güzel.
0: süslenmiş bir bölüm.
1: Bitecek.
0: Evet, her iki çalgıya da virtüoz görevler düşüyor. Canlı bir final.
1: Kim acaba bunlar
0: Şimdi bu iki
1: yaz?
0: çalgıya müziğin tadını çıkarma fırsatı veren eseri dinleyeceğiz.
1: Kim? Kim diyorum ya?
0: Söylemeyeceğim.
1: Niye söylemiyorsun? Her zaman bunu yapıyor. Her şeyi anlatıp kim çalıyor?
0: Peki. Müziğe olan açlığımı ve merak duygumu tam doyurmak için belki de birkaç tane daha yaşamım olmalı diyen ünlü bir kemancı geliyor.
1: Aa, yakın
0: Gerçek bir oda
1: zamanda
0: müziği,
1: mı?
0: evet. Gerçek bir oda
1: Oo.
0: müziği tutkunu Renaud
1: Of.
0: Capuçon. Kendisine
1: Kardeşi de
0: piyanist
1: biliyorsun.
0: Jérôme, evet, Ducrot
1: Oh.
0: eşlik ediyor.
1: Harika.
0: Onlar sahneye çıkarken bir de şu bilgiyi vereyim. Capuçon'un elindeki kemana dikkat çekmek isterim. Çünkü
1: Ne oluyor?
0: 1737 yapımı paha
1: Guarne.
0: biçilmez bir Guarneri del Gesù ile
1: Oo.
0: birlikte geliyor
1: Of.
0: sahneye.
1: Aman bir yere
0: Aman.
1: çarpmayalım.
0: Aman.
1: Çok tehlikeli.
0: Hadi dinlemeye başlayalım.
1: Hadi bakalım.

0: Evet. Schubert 20 yaşındaymış bir de bu duayı yani yazdığı zaman.
1: Nasıl
0: bir deha
1: demek
0: yani
1: ki?
0: Değil mi?
1: İnsanlar böyle yani müzikte erken olgunlaşıyor.
0: O da müziğin zirvesi. Yani
1: nasıl
0: gerçekten
1: yapabilmiş ki 20 yaşında bu hisleri işte, yani
0: evet,
1: bu duyguları?
0: Şimdi bu güzel ikiliyi yolcu ettik.
1: Evet.
0: Birlikte müzik yapmak için bakalım hangi ikili ya da üçlü, dörtlü kim geliyor birliklerin sahnesine? Cem
1: kim,
0: Küçümen'in. Evet.
1: Aa, tamam o zaman dur bana söylüyorsan
0: bakalım.
1: Şimdi... Ya biliyorsun benim bu programlarda bazı meraklarım var böyle bilinmemiş.
0: Evet, üvey evlatlara yer veriyorsun.
1: Üvey evlatlar ya kimse bakmıyor bunların yüzüne diyerekten. Ben de böyle kuyudan çıkarıp getiriyorum. Belki bilen vardır, sen duydun mu bilmiyorum yani. Giorgio Antoniotto.
0: Duymadım.
1: İşte yani kimse duymadı bence.
0: Şu anda duyuyor herkes.
1: Duyuyorlar yani belki herkes yeni öğreniyor. İtalyan 1680.
0: Onu anladık
1: değil isimden. Antoniotto'dan anladık. 1680-1776 barok. İtalyan dedik, çelisttir. Aynı zamanda bestecidir ve teorisyendir. Bu da enteresan bak çünkü birazdan göreceksin bir kitap yazmış.
0: Onlar komple sanatçılarmış.
1: Enteresan eskiden. Böyle şeyler var, insanlar var. Hollanda'da uzun yıllar yaşamış. Sonra da Londra'ya gitmiş. Enteresan. Londra'da 20 yılı aşan bir süre kalmış. Ne kadar enteresan. Yani seviyorlar demek ki. Handel de biliyorsun ki.
0: Evet.
1: Orada kaldı. Ölümünden kısa bir süre önce de tekrar İtalya'ya dönmüş. Böyle bir macerası var. Hayatının yani seyahat macerasını anlatmış oldum. Neler yapmış? Cello çaldığı için meşhur olan eserlerinden bir tanesi cello için 12 sonat.
0: Ne
1: yazılmış.
0: Güzel.
1: Evet, bu bir seri, çok önemli. İki tane cello konçertosu yazmış. Şimdi demin bahsettiğim teori kitabı da L'Arte Armonica.
0: Armoni yani, sanatı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, armoni sanatı. Bunu 1760 yılında John Johnson diye bir yazar, aynı zamanda herhalde müzisyen ki İngilizce'ye çevirmiş. Yani orijinale baktığında hem böyle İtalyanca altında da İngilizce ve İngilizce adında Treatise on the Composition of Music koymuş. Yani şey için, teorik şey için, besteleme için şeyler, çalışmalar. Ve bunu bir tez gibi düşünülmüş. 3 cilt halinde yapmış. Ben birazcık meraklıyım o konulara. İnternetten baktım, araştırdım, şeyi buldum, orijinalini. Yani el yazmasıyla hazırlanmış oldu. Mesela öyle bir sıralama yapmış ki bence çok güzel. Bilmiyorum bu zamanda kullanılıyor mu? Mesela
0: i̇şte ben, evet, ben de onu merak soracaktım.
1: Ben de çok merak ediyorum. Muhakkak İtalya'da şurada burada kullanılıyor da bizde hiç rastlamadım okulda falan. Mesela ilk cildinde daha böyle müziğin nasıl doğduğuyla ilgili falan bilgiler veriyor. Ondan sonra gelişimini anlatıyor. Ne bileyim işte kilisedeki...
0: Müzik tarihi gibi.
1: Biraz
0: yani,
1: böyle... Hayır aslında bir kitap öyle değil ama ilk başlarda böyle yapıyor. Ondan sonra da genel formlara girip mesela bütün o formları anlatıyor. O da müziklerin şeylerini anlatıyor. Nasıl yazıldığını, nasıl bestelendiğini falan. Böyle çok bilgilendirici. Hakikaten bir tez gibi hazırlanmış. 3 ciltlik bir kitap. Yani merak eden açıp internetten bulabilir. Ama ben görmedim yani yeniden basımı yapıldı mı yapılmadı mı. Belki de öyle kaldı yazı.
0: Olabilir.
1: Yani
0: evet,
1: o 1760'da kalmış olabilir. Şimdi böyle bahsettikten sonra istersen şimdi onun demin bahsettim ya 12 sonat. 4 numaralı sonat re minör. Yani ben aşağı yukarı 10 tanesini falan dinledim ama bu arada daha 3.'ye geldiğimde, 4.'ye geldiğimde bu eseri çok beğendim. Yani şimdi dinlediğimizde de göreceğiz. O kadar enteresan ki hani barok dönemde bu kadar farklı bir yapı yani mesela işte ne Handel ne Vivaldi ne şey hiçbirine benzemiyor. Kendine has bir besteci yani.
0: Enteresan.
1: Ve unutulmuş diyorum yani bazen medyatik.
0: İyi ki getirdin.
1: Ya bak ne güzel herkese dinletelim. Yani öyle bir şey oluyor, bu insanların şansı mıdır şanssızlığı mıdır bilmiyorum. Yani bir anda çukura düşüp kalıyorlar.
0: Aynen.
1: Bir yere çık. Yani mesela Vivaldi çıkıyor, Handel çıkıyor, Bach en üste çıkıyor. Şans belki de. Neyse bu vesileyle işte hepimiz tanımış oluyoruz, dinleyeceğiz. Şimdi bu sonat Adagio assai e sostenuto 1. bölüm, ondan sonra Allegro 2. bölüm, Largo 3. bölüm, sonra da Vivace. Yani bildiğimiz o dönemin kilise sonatı formu, yavaş hızlı yavaş hızlı şeklinde diyebilir. Kimler çalacak? Ensemble Hemiola, Claire Lamquier cello'da eşlik edecekler. Bakalım bir dinleyelim geldiler. Çok merak ediyorum. Enteresan olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım.

0: Korsan Klasik.
1: Gerçekten çok enteresan değil mi? Evet. Ne kadar kendine has bir tarzı var.
2: Yani biraz da bu topluluk enteresan bir şekilde bu Vivace son bölüm mesela çok dinamik çaldılar, gördüğün gibi. Yeni bir akım da var biliyorsun, barok eserleri tabii ki o zaman
1: bence
2: bilmiyor.
1: Ara ara dinleyelim değil mi? Bir 12'inde içinden
2: ben,
1: değil mi?
2: Ben düşünüyorum, çok hoşuma
1: çok
2: gitti.
1: Güzel.
2: Hatta cello konçertosunu da bulabilirsem çok merak ediyorum.
1: Evet, çok güzel.
2: Onu da
1: çok keyifli, gerçekten keyifli.
2: Çok hoş, çok güzel.
1: Evet, gerçekten birlikte yapılan müziğin keyifli örneklerini sunuyoruz.
2: Tabii.
1: Ben de şimdi İtalyan gitar virtüözü besteci Mauro Giuliani'nin
2: çok severim.
1: En gözde eserlerinden Pantaloni. Biri. Keman ve gitar için sonatına geçelim buradan diyorum. Güzel bir geçiş olacak çünkü.
2: Çok
1: değil
2: hoş
1: mi?
2: Olacak. Çok çok.
1: Evet, biliyorsun zaten, sana anlatmama gerek yok ama bir kere daha tekrarlayayım
2: ama
1: dinleyicilerim için. Evet.
2: Canım.
1: Bu aile gitarist yetiştiren verimli bir aile biliyorsun.
2: Tabii. Tabii.
1: Mauro Giuliani de ailenin en tanınmış üyesi. Evet.
2: Evet.
1: Gitar virtüözü olarak İtalya'da genç yaşta ün yapmış. Sonra Viyana'ya yerleşmiş. Bu bir yere gitmek lazım Cem, ünlü olmak için.
2: Ya şöyle, ünlü olmak için değil. Demin dedim ya, Paris,
1: evet,
2: Viyana yani.
1: Viyana,
2: bu, buraya
1: Paris,
2: giden.
1: İngiltere'de olur bak.
2: Olur olur. Yani tozunu ve şey havasını
1: çünkü
2: alan.
1: Çünkü şey, o arada kaynıyor orası.
2: Bence
1: sanat,
2: de herkes var. Herkes
1: orada.
2: Doğru söylüyorsun. Sadece gitarcısı değil, kemancısı, piyanisti.
1: Onunla
2: hepsi.
1: Tanışıyorsun. Bununla tanışıyorsun.
2: Harika.
1: Değil mi?
2: Harika.
1: O da müziği konserlerine davet ediliyorsun. Evet.
2: Tabii.
1: Zaten Giuliani de öyle yapmış. Viyana'ya yerleşmiş. Hem çok öğrenci yetiştirmiş.
2: Tabii ders
1: hem de
2: veriyor.
1: Oda müziği konserlerine katılmış.
2: Ne güzel.
1: Ve çocuklarından erkek olanı Barletta Giuliani Paris Konservatuvarı'nda şan öğretmeniymiş.
2: Evet.
1: Diğeri ise kadın gitarcı Emilia Giuliani kızı.
2: Emilia
1: evet.
2: Çok onun besteleri var bizim.
1: Hem besteci hem çok iyi virtüöz galiba.
2: Aynen.
1: Değil mi?
2: Bizim gitar repertuarında vardır, okulda çaldırıyoruz.
1: Evet, bu notlardan sonra artık müziği dinlemeye geçelim. Çünkü konuklar bekliyor içeride.
2: Evet, bakayım şimdi
1: evet,
2: ben
1: bakalım
2: sana
1: kim
2: bir
1: geliyor.
2: Not vereceğim de kimi çaldıracaksın önce hocam.
1: Evet sevgili dinleyenler, Giuliani'nin son derece çekici ve eğlenceli varyasyonlarla
2: çok
1: işlediği
2: güzel.
1: Bu canlı duosunu beraber müzik yapmak için sık sık müzikal bahaneler uyduran iki ünlü yorumcudan dinleyeceğiz.
2: Dur bakalım.
1: Bunlar bahane uyduruyor bir araya gelmek
2: aman
1: için.
2: Aman ne güzel, dur bakalım.
1: Kemancı İshak Perman.
2: Of.
1: Gitarcı John Williams.
2: Oo,
1: tamam,
2: John Williams.
1: Aldın mı notu?
2: Ya notu verdim, 10 üzerinden 15.
1: Evet bak, geliyorlar sahneye
2: hadi
1: doğru.
2: Hadi bakalım.
1: Bize de onlara hoş geldiniz sahneye demek düşüyor.
2: Diyelim.
1: Evet
2: diyelim.
1: Hadi yaslanalım arkamıza.
2: Hadi hadi.
1: Bu güzel müziğin keyfini sürelim.

0: Gittiler. Sahne Allah boş Allah. Kaldı. Tınılar kaldı. Hemen kaldı. Doldur. Biz
1: böyle hayır kaldım ne diyeceğimi şaşırdım. Şimdi beni etkiledi bu gitar deyince sen bu müzik yani. Bir anda kendime...
0: Gitar, keman ben bayılıyorum birlikteliğine of. Değil mi?
1: Ya tınıla. Flüt de var.
0: Violonsel de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel oluyor. Bak şimdi flüt biraz şey kalıyor sanki.
0: Evet değil mi?
1: Daha mı böyle cırtlak oluyor? Doğru gitar kemanın bir uyumu
0: ben
1: var.
0: Flüt,
1: yani üçlü, tını olarak.
0: Üçlü kombinasyonlarda seviyorum. Hani
1: viola,
0: flüt,
1: gitar, flüt.
0: Viola yani flüt, ya da, violonsel, gitar
1: ha, mesela,
0: falan.
1: Mesela doğru doğru de. O zaman daha bir evet. Sağlam oluyor. Sound'la. Şimdi sen bana veriyorsan şeyi.
0: Sahne senin.
1: Sahne benim tamam. O zaman gitar dedik madem gitara takıldık. Ben bir gitar çıkarayım.
0: Ben takılmadım ortaya. Sen takıldın.
1: Hayır şimdi benim kafam takıldı.
0: Altta kalmamak için.
1: Peki hadi bakalım. Ya ben sana bir isim söyleyeyim bakalım ne diyeceksin. Egberto Gismonti. Çok enteresan bir besteci.
0: Hemen aklıma Şeran İşbin şey geliyor. Su ne? Şarap ve onun öyle bir parçası var.
1: Aa,
0: Gismonti'nin
1: evet,
0: şarap
1: evet.
0: Ve su mu?
1: Evet,
0: öyle
1: su,
0: bir şey.
1: Evet, evet.
0: Su ve şarap mı?
1: Aqua e Vino.
0: Evet.
1: Evet, evet, evet. Doğru söylüyorsun. 1947 Rio doğumlu Brezilyalı gitarist besteci diyelim. Fakat bu adamcağız yani 10 parmağında 10
0: evet,
1: marifet.
0: Evet, enteresan.
1: Yani gitarı çaldığı kadar piyanoyu da çalıyor evet. Biliyorsun. Yani hem gitar hem de piyano virtüözü. Ve enteresan bir yapı. Brezilya halk müziği onun için her şeyi ifade ediyor. Yani bundan çok etkileniyor ve bunu ortaya... Ama bak şimdi Brezilya deyince Villa-Lobos'un... Daha şeyi bu değil mi? Aslında özeti budur.
0: Evet.
1: Villa-Lobos da çorolar yani evet. İşte halk sokak şarkıcıları şeyler. Bunları alıp bir süzgeçten geçirip kendine göre bir yol verir yani. Onu
0: biraz
1: kendi...
0: da ben Ravel'in etkisinde kalmış diye biliyorum.
1: Kim? Gismonti.
0: Evet.
1: Yani tabii bence belki başka...
0: Paris'te çünkü değil mi eğitim görmüş çok
1: şimdi
0: iyi hocalar.
1: Şimdi bak ne güzel söyledin. Evet. Çok güzel söyledin. Ve enteresan bir şeydir. Hani elinden geçmeyen var mıdır Nadia Boulanger'in?
0: Ya işte.
1: Ya bunu ben bahsetmiştim belki programlarımızda da. Astor Piazzolla da biliyorsun Nadia Boulanger'in.
0: İşte kendini bulmasına yardım etmiş değil
1: demiş,
0: mi?
1: Demiş ama evet. Aslında bak ben sana ne söyleyeyim. Demiş ki kuralları yık demiş.
0: Evet.
1: Şeye Gismonti ile çalışırken. Onunla şey çalışıyor.
0: Nerede
1: tabii.
0: Bulunur böyle hocam?
1: Ya beste orkestrasyon. Ve kadın tabii yaşını başına almış bir kadın o
0: tabii.
1: Zaman. Ve düşün ki ne diyor? Sen diyor kendi müziğini yap. Ya. Kuralları yık diyor. Öğren yani bunu hı-hı. Öğren ama ondan sonra da yık. Zaten modern müziğin bence en güzel tarafı odur. Eskiyi bileceksin
0: tabii.
1: Sonra da unutacaksın.
0: Eskiyi bilmeyen yeniyi yapamaz,
1: yapamaz
0: zaten.
1: Yapamaz tabii. Hı. Yıkacaksın ama ondan sonra kuralları. Yani Gismonti tabii beste yapıyor fakat aynı zamanda çok usta bir şey. Doğaçlamacı yani eserin içinde bir bakıyorsun birdenbire kendiliğinden başka bir şeyler doğaçlama bölümler çıkıyor. Ve dinledinse bilmiyorum tek gitar çaldığında da sanki piyano klavyesini kullanır gibi çalıyor. Çarpıcı bir teknik var ve orkestra seslerini sanki duyurabiliyor bize. Ve şöyle bir şey de var tabii müzisyen bir aileden geliyor ve müziğe de
0: çok küçük başlamış.
1: Çok benim, küçük evet. Yaşta piyano çalarak başlıyor. Çok enteresan. Ve bir lafı var demin söylediğim gibi Brezilya kültürü benim müziğimin temel kaynağı ve pınarıdır diyor. Ve ülkemize de geldi Gümüşlük evet. Festivali'nde konser verdi ve masterclasslar yaptı. Bu çok kıymetli bir insan.
0: Bir de cazcılarla falan da birlikte çalışmalar
1: çalıyor.
0: Yaptı değil
1: çalıyor.
0: Mi?
1: Çalıyor. Yani tabii farklı evet. Sadece şeye bağlı.
0: Perküsyonla.
1: Bravo.
0: Evet.
1: Ya çok çeşitli insanlarla müzik
0: ne
1: yapmayı
0: güzel.
1: Da bence seviyor. Evet. Çünkü dediği gibi çok fazla değişik insanlarla da çalmış. Şimdi biz...
0: Ben bir yerde bir şey okumuştum. Pardon sana ha? Soruyorum gitar. 10 telli gitar var mı Allah aşkına?
1: Var. Var.
0: 10 telli gitar çalışma.
1: Tabii ya bir zamanlar toprağı bol olsun Narciso Yepes vardı
0: hı-hı,
1: biliyor musun?
0: Bilmez miyim çok izledim.
1: Bravo. En çok o meşhur etmiştir 10 telli gitarı yani enteresandır 10 telli gitar var. Şu anda da çalınıyor zaten. Şimdi Gismonti'den 7 aneis dedi hı-hı. Yani 7 yüzük hı-hı. Ya da halka ama yüzük anlamında olduğunu zannediyorum. 7 Yüzük isimli parçayı dinleyeceğiz ve bu parça çok çok enteresan demin bahsettiğim doğaçlamayı bu parçanın içerisinde görüyoruz. Önce çok güzel böyle sıcak bir şeyle başlıyor bir konuyla başlıyor temayla başlıyor ondan sonra birden yani bu ezgisele karşılık bir ritimsel bir şey çıkıyor. İşte sanki burası bir doğaçlama uzunca bir süre bu gidiyor sonra tekrar baştaki O güzel ezgisel.
0: Bu yedi parça mı?
1: Aslında yedi parça değil. İsmini öyle koymuşlar. Tek bir parça. Hı-hı. Uzun bir parça. Yani bunu dinleyeceğiz. Ve kimler çalacak? Çok çok iyi bir düo gelecek bu sefer. Bizim Lorenzo ile Mateo kadar iyiler. Onlar şey yapmasın, alınmasın. Brazil gitar diyor gelecek. Brezilya gitar. Douglas Lora ve Joao Luis ikisi geliyor, ikili. Şimdi bu eseri seslendirecekler Gismonti. Bakalım çok büyük zevk alacağımızı düşünüyorum.

0: Hiç duymamıştım. Gördün, dinlememiştim daha doğrusu. Yani işte Visconti'nin başka bir sürü eserini dinledim de onu dinlememiştim.
1: Yani modern
0: çok
1: bir besteci ama bak evet, görüyorsun ki o modernizmin ya, içerisindeki i̇şte romantizm her zaman, her zaman peşimizi bırakmıyor yani.
0: Evet, Cem, Brezilyalı gitarcılar sahneyi terk etti. Sahne fazla boş kalmasın, sen sıradaki sanatçılarını çağır. Çünkü ben öyle bir parçam yok, bu atmosferi bozarım. Belki sen gene ne bileyim iki gitarcı saklamışsındır çantanda. Sonra vallahi, ben vakit kalırsa küçük bir tadımlıkla veda ederim.
1: Ha öyle diyorsun, evet, tamam yani bana gönderdin. Tamam olsun. Ben bu işi sevdim şimdi, bu gitar işini. Fakat daha değişik bir kombinasyon var. Bakalım ne çıkacak. François de Fossa desem. Yani
0: bizim adamımız canım.
1: Değil mi? 1775-1849 yıllar arasında Fransız, yaşamış Fransız gitarist bestecidir. Fakat ne yazık ki böyle diğerkiler kadar hayatı hakkında çok fazla bir şeyler bilmiyoruz. Evet. Acaba diyorum bunun sebebi çok fazla askerlikte geçmiş olması hayatının.
0: Olabilir.
1: Hatta böyle asker besteci falan derler. Hani bizde de asker ressamlar vardır ya, bilmem ne paşa falan gibi. Bu da François de Fossa paşa herhalde. Ondan sonra hikayesi yani kaba olarak Fransız ihtilalinden sonra İspanya'ya gidiyor. Gönüllü olarak da İspanya ordusuna katılıyor. Hmm. Bak şimdi çok enteresan. Sonra da İspanya valisi kraliyet tarafından nereye gönderiliyor? Meksika'ya vali olarak tayin ediliyor. Ne kadar ilginç.
0: Ay,
1: bir
0: çok
1: hayat.
0: İlginç.
1: Kaçış, insan, ondan adamın hayatını bilemiyoruz. Gitmiş her yere. Ondan sonra bir daha İspanya'ya dönüş. 1810 yılında Granada Savaşı'nda da enteresan bir şekilde Fransız ordusuna esir düşüyor. Bak.
0: Allah'ım.
1: Şu adamın işine. Sonra da 1813'te Napolyon Bonaparte'ın düşüşüyle Fransız ordusuyla beraber geri kaçıyor.
0: Besteleri ne zaman yapıyor Allah aşkına?
1: Bence hepsini bu savaş sırasında yapıyor. Başka türlü bütün hayat böyle geçmiş. Ondan sonra Fransa'ya kaçıp yüzbaşı rütbesi alıyor. Tekrar görevlendiriyorlar. İspanya'ya geri dönüyor. Bu sefer Fransız tarafında Katalonya'da görev alıyor. Şu adamın hayatı böyle film olabilir bence, yapılabilir. Sonra da 1825'te Legion d'Honneur madalyası veriliyor. En büyük, çok önemli. 1844 yılında dedi ki yeter bu kadar askerlik, emek olayım deyip
0: biraz artık, daha beste
1: yapayım. Biraz daha kalan zamanında bunları yapayım şeklinde çalışmış. Yani ilginç, bak hayatı çok değişik. Solo gitar için eserleri var. Biz çalarız evet, yani bizde vardır muhakkak. Ama o da müziği eserleri.
0: O da eserleri daha değil mi?
1: Bravo.
0: Önde,
1: daha ön plandadır. Mesela Haydn kuartetlerden
0: evet,
1: aranje
0: harika,
1: ettiği. Çok güzel. İki gitar için yapmış Haydn kuartetleri evet. Ondan sonra bu şey 9 tane Grand Duo adını vermiş bu Haydn kuartetlerin 9 tanesini yap. Sonra bilinen 3 kuarteti var. 2 gitar, keman ve cello. 3 tane de triyozyo, gitar, keman, cello. Ve bu oda müziklerinde bak ne kadar enteresan. Sen de tahmin edeceksin. Boccherini'nin etkisi var
0: evet,
1: yazısında.
0: Aynen.
1: Değil çünkü mi? Bence bu İspanya'da geçirdi zamanlar. Boccherini de biliyorsun bütün hayatını neredeyse hayatını İspanya'da geçirdi. Ve onun yazdığı da şeyler var. Gitarlı kentetler.
0: Gitarlı evet kentetler.
1: Kuartet ve ya, gitar kentli, için evet, yazmıştır. Yani onun havasına benziyor diyorlar. Etkilenmiş olabilir. Şimdi onun gitar triyolarından Opus 18 2 numaralı triyonun Sol Majör Allegro bölümünü dinliyoruz. Birinci bölüm. Çalanlar bak geliyorlar. Simon Weinberg gitar, Martin Beaver keman, Brian Epperson cello çalacaklar. Geldiler, bakalım nasıl bir keyif alacağız
0: çok
1: burada.
0: Çok keyif alacağız, bence, öyle, bence, öyle sanıyorum.
1: Hadi bakalım.

0: Nasıl keyif almazsın ki?
1: Değil mükemmel. Mi? Yani
0: otur,
1: bu kadar.
0: Dinle yani. Bütün gün dinleyebilirsin.
1: Çok melodik, çok melodik. Çok. Ve aynı zamanda da ama bir ustalık var. Tabii görüyorsun ki. Yani değil mi? Harmonilerde, aynen. Geçişlerde
0: çok
1: falan.
0: Çok zevkle dinlenen eserler.
1: Koruların birbirlerine bağlanması. Çok çok.
0: Sanki böyle yürüyerek müzik yapıyorlarmış gibi değil mi? Bak iyi, içime doğmuş. İyi ki bozmadım.
1: Evet çok
0: peşi
1: güzel
0: peşine
1: oldu.
0: Sen davet ettin
1: harika
0: sanatçıları.
1: Oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Evet.
0: Sanırım küçük bir parça dinlemek için de biraz zamanımız var. Ve ben hiç vakit kaybetmeden az önce birliklerinin sahnesinde gitarcı John Williams'la boy gösteren dostumuz İshak Perman'ı çağırayım.
1: Ne yapacak?
0: O da sürpriz olarak dedi ki Placido uğradı buraya dedi. Placido Domingo gelmiş şimdi.
1: Bak şimdi.
0: Ya.
1: Ne sürprizler oluyor bugün.
0: Gitmemiş, beklemiş. Jonathan Tunick yönetimindeki New York Stüdyo Orkestrası da bize eşlik edecek diyor.
1: Çok iyi.
0: Ve Meksikalı besteci Manuel Ponce'nin Estrelita, My Little Star adlı aşk şarkısını seslendirecekler.
1: Ne
0: çok da güzel seslendirecekler.
1: Bence
0: bundan
1: bu
0: eminim
1: kadar.
0: Çok da güzel bir melodi değil mi?
1: Of çok
0: hadi
1: severim.
0: Hemen dinleyelim.
1: Hadi.

0: Evet, zaten söyleyecek bir şey yok yani. Esterilita.
1: Eser kendisi evet. Parlak. Ondan 4 sonra
0: 4 dakikalık bir parça ama inanılmaz. Yani birkaç defa dinle bıkmadan.
1: Yorumlanışı da mükemmel.
0: Evet, artık dinleyicilerimize veda zamanı geldi Cem.
1: Öyle mi? Tabii. Çabuk oldu. Sen evet. Bu küçük parçadan ben anladım bitireceğini zaten.
0: Evet sevgili dinleyenler, birliktenin sahne ışıklarını, birlikte yapılan müziğin baş döndürücü fonunda birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim diyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte. Bu programı Gaye Çağlayan ve Cem Küçümen birlikte hazırlayıp sundular.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Mayıs ayında gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Gitarist Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Soruyu tekrar ediyorum. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Divertimento.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: 90 Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Mayıs ayında gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Gitarist Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Soruyu tekrar ediyorum. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2020.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse, kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Mayıs ayında gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Gitarist Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Soruyu tekrar ediyorum. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
2: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Duyduğumda o şarkıyı, hani bir zamanlar sevgilimin söylediği, parçalanacak gibi olur göğsüm vahşi bir acıyla. Karanlık bir özlem sürükler beni yukarıya, ormanın doruklarına. Orada çözülür gözyaşlarıyla uçsuz bucaksız kederim. Heinrich Heine'nin bu dizeleri üzerine Schumann'ın bestelediği şarkıyı Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen'den dinledik. Romantik dönemin en güçlü yaratıcıları arasında yer alan Robert Schumann, tabiri caizse ikiye bölünmüş bir ruha sahipti. Yakışıklı, karizmatik ve hayat dolu olduğu kadar, yabancılara karşı marazi derecede asık suratlı, utangaç ve tutuk olabiliyordu. Zengin bir hayal gücüne sahipti. Yenilikçi ve zaman zaman isyankar bir sanatçıydı. Öte yandan devamlı olarak onaylanmaya ve rehberliğe ihtiyaç duyan uysal, neredeyse boyun eğen bir tarafı da vardı. Müziği de benzer şekilde çelişkili ve öngörülemezdi. Kendisinden önce yapılanlara dair derin bir anlayışa sahipti ama aynı zamanda dönemin yerleşik düzenini sorguluyordu. Az önce dinlediğimiz şarkıda aşk acısını kabullenirken aynı şarkı dizisinde yer alan ve birazdan dinleyeceğimiz şarkıdaki isyanı gibi. Gönül koymuyorum kalbim kırılsa da, sonsuza dek kaybolan sevdam, gönül koymuyorum. Sen elmasların ihtişamıyla ışıldasan da, tek bir ışık sızmıyor kalbinin gecesine. Bunu çoktan biliyorum, seni rüyamda gördüm, gördüm kalbinin boşluğundaki o karanlığı ve gördüm kalbini kemiren o yılanı. Gördüm sevgilim ne kadar perişan olduğunu ama gönül koymuyorum.

Schumann'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Rafael Kubelik yönetiyordu. Kendini 18. yüzyılın klasizminin sınırlayıcı ilkelerini aşmaya adayan Schumann, bir hayalperest ve idealistti. 19. yüzyılda onun kadar müziğe tutku aşılayabilen nadir besteci vardır. Yalnızca müzikal veya edebi kaynaklardan beslenmemiş, müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle müziğine fantastik bir ruh da kazandırmıştır. 1843'te iki piyano, korno ve iki cello için yazdığı ama daha sonra sadece iki piyano için yayımladığı Opus 46 Andante ve çeşitlemeleri dinleyeceğiz şimdi. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 46, iki piyano için andante ve çeşitlemelerini dinledik. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendirdiler. Schumann'ın yaşam coşkusu bazen neredeyse bunaltıcı bir boyuta ulaşırdı. Bir keresinde bir arkadaşına yerinde durma konusunda berbat olduğunu, tutkularının çok güçlü olduğunu, her gün kendisini heyecanlandırmak için şampanya içmek istediğini itiraf etmişti. "Kendimle çok fazla savaşmak zorundayım," diyordu. Ancak bir o kadar sık şekilde de dünyayı solmuş rüyalarla dolu devasa bir mezarlık gibi gördüğü olurdu. 1847'de bestelediği Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün içten bir ifadeyle canlı çalınmasını istediği ikinci bölümünü dinleyelim şimdi. Kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Ansnes seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Andsnes seslendirdiler. Schumann neredeyse saplantılı şekilde kendini analiz ederdi. Bu nedenle de kişiliğindeki keskin çelişkilerin ve ikili yapının farkındaydı. Bu yapıyı kişileştirip müzik yazılarında kullandı. Ruhunun farklı yönlerini temsil eden bu personalar, oyunbaz bir zeka ile uydurduğu karamsar ve içe dönük Eusebius ve hayat dolu, sabırsız Florestan'dı. Bir de bilgeliğiyle bu iki zıt kutbu dengeleyen, Clara'nın Ra'sı ve Robert'in Ro'sunu birleştiren Meister Raro vardı. 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısı, Schumann'ın bir yazar olarak ilk çıkışı ve Florestan Eusebius'la Maestro Raro'nun ilk kez göründüğü metindir. Schumann ilk yazısını o dönemde pek tanınmayan Frédéric Chopin adındaki genç bestecinin Mozart'ın La ci darem la mano teması üzerine bestelediği çeşitlemeler hakkında kaleme almıştır.

Yusebius az önce kapımdan içeri süzüldü. Solgun yüzündeki, insanın merakını kamçılamak istediğinde takındığı o ironik gülümsemeyi bilirsiniz. Ben Florestan'la piyano başında oturuyordum. Bildiğiniz gibi Florestan, yeni ve olağanüstü olan her şeyi çok önceden sezen nadir müzik insanlarından biridir. Tuhaf şeyler onlar için sadece bir anlığına tuhaftır. Alışılmadık olanı anında sahipleniverirler. Öte yandan son derece hayalperest bir şahsiyet olan Eusebius, çiçekleri her seferinde tek tek toplar. Bir şeye daha güç bağlanır ama aynı zamanda daha sıkı sarılır. Nadiren keyif alır ama aldığı keyif daha derin ve daha kalıcıdır. Bu yüzden Florestan'dan daha iyi bir öğrencidir. Piyanodaki icraları ise daha özgün, daha zarif ve teknik olarak daha kusursuzdur. Eusebius, "Şapkalar çıkarılsın beyler, bir dahi geliyor." sözleriyle görünüşe göre Haslinger tarafından yayımlanmış bir nota kağıdı çıkardı. Başlığına bakmamıza izin yoktu. Sayfaları dalgınca çevirdim. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jean-Paul'ün nesrinin Goethe'ninkinden ayrılması gibi.

Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini dinlemeye devam edelim. Daniil Trifonov çalıyor.

Schumann 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısında o zaman tanınmamış bir isim olan 21 yaşındaki Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Darem La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini ele almıştı. Bu yazıda Eusebius ve Floresan olarak isimlendirdiği karakterler yazarın kişiliğinin ikili zıt yapısını temsil ediyordu. Schumann, ilk yazısının yayımlanmasından 4 yıl sonra bestelediği Karnaval başlıklı karakter parçalarında Chopin'i bu sefer notalarla anlatacaktı.

Schumann'ın Karnavalı'ndan Chopin başlıklı parçayı Wilhelm Kempff seslendirdi. Opus 9 Karnaval, Schumann'ın müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle dolu 21 kısa parçasından oluşur. Schumann bu yapıtta sevdiği insanların isimlerini ve kendi ruh halinin iki farklı yüzünü Florestan ve Eusebius olarak notaların içine gizlemiştir. Maskeli bir baloyu andıran karnaval, bestecinin fantastik ruhunun tam karşılığıdır. Eusebius ve Florestan başlıklı bölümleri dinleyelim.

Schumann'ın Opus 9 Karnaval başlıklı karakter parçalarından Eusebius ve Florestan'ı dinledik. Wilhelm Kempf seslendirdi. Schumann'ın ikili ruh hali, Florestan ve Eusebius arasındaki çatışma, sanılanın aksine onu hayattan koparmamış, bilakis toplumsal bir sorumluluk bilincine evrilmiştir. Müzik tarihinin en entelektüel babalarından biri kabul edilen Schumann, 8 çocuğunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, onların sanatsal ve ahlaki gelişimlerini ev ve aile kuralları başlığı altında metinleştirmiştir. Genç müzisyenlere yönelik kaleme aldığı ve kendi müzik dergisinde yayımladığı 69 maddelik genç müzisyenlere öğütler listesiyle kulak terbiyesi, disiplini çalışma ve alçak gönüllülüğü vurgulayarak gelecek nesillere yol göstermiştir. Metinde karakteriniz gelişmeden yeteneğiniz gelişemez veya müziği sadece parmaklarınızla değil kalbiniz ve beyninizle icra edin gibi öğütler yer alır.

0: Schumann'ın Gençler İçin albümünden dinlediğimiz parçayı Stephen Howe seslendirdi. Bestecinin 69 maddelik Genç Müzisyenlere Öğütler başlığıyla Prensipler yayınlaması, genç zihinleri bir ülkenin ve sanatın geleceği olarak gören pedagojik yaklaşımı aslında evrensel bir idealin tezahürüdür. Tıpkı kendi toplumunun kültürel inşasında gençliği en sarsılmaz temel olarak gören ve onlara kurduğu cumhuriyeti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunda olduğu gibi. Schumann'ın gençlere yönelik disiplin ve tutku dolu çağrısı, bağımsızlık, özgür düşünce ve gelecek için gençlere hitap eden Önder'in sözlerinde de hayat bulur. 19 Mayıs'ın yaktığı özgürlük meşalesinin ışığıyla.
1: Gümüşlere durmaz akar,

0: idealini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: Ne diyorsun?
5: İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen...
6: Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
5: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
7: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar...
0: Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümesiyle olabilirler.
6: Cevren ve hileyle aziz vatanın...
4: Bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış...
5: Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir.
8: Bütün bu şeraitler daha ilim ve daha bayım olmak üzere...
0: Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar...
4: Gaflet...
5: Ve dalalet...
4: Ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
0: Hatta bu iktidar sahipleri... Şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
5: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
4: Ey Türk istihbarini evladı! İş

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Mayıs ayında gitarist Celil Refik Kaya'nın gitar eserleri albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Gitarist Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Soruyu tekrar ediyorum. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize gitarist Celil Refik Kaya'nın gitar eserleri albümünü armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasik'te ikinci bölüm yerini Kuğu'nun şarkısına bıraktı.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Mayıs ayında gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Naxos Records tarafından yayınlanan albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Gitarist Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Soruyu tekrar ediyorum. Celil Refik Kaya'nın albümde yer alan Taslaklar adlı bestesine gerçeküstü ve fantastik tablolarıyla ilham veren kişi kimdir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize gitarist Celil Refik Kaya'nın Gitar Eserleri albümünü armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

vos de colocar más agua, ¿no fue yo? Siempre. O papa está con vos.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

yo que te quiero tanto, ¿qué voy a hacer? Me dejaste en un

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayeciğim. Gene döndük, dolaştık, buluştuk, görüyorsun.
0: Evet. Bugün Birlikte'nin sahnesini sen aç istiyorum. Gene sırayı sana veriyorum.
1: Oo, çok iyi.
0: Ben bütün hazırlıkları yaptım. Seyirciler de koltuklarını oturdu.
1: Tamam.
0: Senin işaretini ve davet edeceğin sanatçıları bekliyoruz.
1: Tamam. Şimdi biliyorsun benim çok sevdiğim bazı sanatçılar var. Bunlar yakın arkadaşlarım. Hatta daha evvel söylemiştim. Hatırlarsan İtalya'dan bizi dinlerler.
0: Çok da... Evet, hep selam gönderiyoruz onlara.
1: Aynen, vefakar ciao diyeceğiz. Vefakar dostlarımız. Tahmin ettiğin gibi solo diyor. Lorenzo Micheli ve Matteo Mela. Şimdi bize ne çalacaklar diyeceksin. Yani aslında gitarcıların tabii çok bildiği bir besteci Napoleon Coste. Fakat yani başka gitarla ilgisi olmayan insanların da...
0: Napoleon çok... deyince zaten tanıdık geliyor değil mi?
1: Şimdi o Napoleon başka canım. Ama bak göreceksin, şimdi anlatacağım, biraz bağlantısı da var. Nedir diyeceksin, merak ediyorsun. Şimdi Napoleon Coste'nin Grand Duo diye bir eseri var. Bu Grand Duo eseri... Aslında oda müziğinde ya da diyorlar içerisinde diyelim çok önemli virtüözite isteyen aynı zamanda da güzel müzikleri yer aldığı bir eserdir. Napoleon Coste 1806-1863 yılları arasında yaşamış ve aslında ismini şimdi söyleyince bu nereden çıkıyor diyeceksin, dedesinin babasının vaftiz ismi. Esas adı da şöyle: Claude Antoine Jean-Georges Napoleon Coste.
0: Aman Allah'ım, gene çalışarak gelmişim.
1: Evet,
0: Cem.
1: Evet.
0: Bir çok, çırpıda
1: çok
0: söyledim.
1: Çalıştım valla. Dediğim gibi Fransız, hem gitarist hem de besteci. İlk gitar derslerini de annesinden almış. Enteresan. Annesi de demek gitar çalıyor. Babası da Amondans kasabasının belediye başkanıymış.
0: Güzel.
1: Ve askerliği seven bir adammış. O yüzden de oğluna Napolyon adını vermiş. Bak dediğim
0: bak,
1: sana.
0: Bağlantı kuruldu işte. İçime doğmuş.
1: Evet, evet. Çocuk yaşlarda konserler vermiş işte çeşitli yerlerde. Ondan sonra da Paris'e gitmiş biliyorsun. Bu Paris, Viyana insanların hep buluştukları yerler.
0: Sanat merkezleri.
1: Değil mi? Sanat merkezleri. Ve orada da bak şimdi sen tanırsın gitarcıları bildiğin için. Fernando Sor'un öğrencisi olmuş.
0: Çok güzel bir biyografisi değil var mi? Değil mi?
1: Harika ve birlikte diyor konserler yapmışlar. Neler? Bu arada tabii diğer gitar bestecileri ki bunlar da çok önemli. Aguado, Carcassi, Carulli hep Paris'te bunların arkadaşları.
0: Dönem yani, çok güzel bir kere.
1: İyi değil
0: mi?
1: Orada bir mafya kurmuşlar. Yani böyle bir şey, kendilerine cemiyet kurmuşlar diyelim. Çok eser yazmış. Solo diyor oda müziği için. Ve Napoleon Coste'nin bir özelliği var. 7 telli gitar çalıyor. O da değişik. İstediği parçaya göre 7. teli ayarlıyor. Ve güzel de bir şey yapmış aslında, benim çok sevdiğim bir şey. Hocası Fernando Sor öldükten sonra metodunun edisyonunu yapıp basmış. Bu çok önemli.
0: Bayağı faydalı bir insanmış.
1: Çok,
0: değil mi?
1: Çok,
0: müzik
1: çok,
0: dünyasına.
1: Ama diyeceksin ki bu arada üzücü bir şey. Bir bisiklet kazası neticesinde ben de böyle haberleri okur gibi kötü haberlerden bir şey vereyim. Maalesef kolu kırılmış 1860'da. Sağ elini kullanamamış ama gene beste yapmaya bir de bir asistan almış yanına. Onunla da işte kompozisyon öğretmeye ve gitar dersi vermeye devam ediyor.
0: Alçıyı almamışlar mı kolu?
1: Almışlardı da kullanamıyor artık demek ki sağ elinde, bazı o zamanki tıp bu kadar ileri değil Gayeciğim. Yani şimdi olsa belki çok mükemmel olurdu. Neyse, böyle güzel ve bir de üzücü haberi verdik.
0: Şimdi
1: şimdi diyorum ki bu Grand Duo Allegro'yu bizim arkadaşlarımız Lorenzo Micheli ve Matteo Mela'dan dinleyelim. Bölümlerde şöyle: Allegro, Andante, Barcarolle ve Finale Allegro, 4 bölümden. Dinleyelim mi?
0: Dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, niye
1: Ya
0: daha sık çalınmıyor? Ne kadar
1: yani
0: ben
1: işte
0: Karolin'in de çok havasını hissettim, değil
1: var
0: mi?
1: tabii. Yani o dönem tabii herkes birbirlerinden etkileniyor. Ama burada daha çok yani virtüöziteye büyük önem veriliyor dikkat edersen. Yani herkesin de çalabileceği bir eser değil.
0: Değil, değil
1: Değil
0: mi?
1: ama ne
0: Evet.
1: kadar güzel çaldılar. Gayet iyi tat
0: Evet,
1: bıraktılar.
0: buradan gene selam gönderelim.
1: Gönderdik.
0: Gönderdik. Duo'ya karşılık bir duo. Ben de öyle
1: Çok
0: yapayım
1: iyi.
0: bari,
1: Seni
0: değil mi?
1: zaten en şeyin bu yani. Her zaman ben ne
0: Pusuda
1: yapayım sen bana
0: bekliyorum.
1: hemen pusuda vay senin diyor çıktın
0: Ne
1: şimdi.
0: yapayım yani, denge bozulmasın sahne üzerindeki diye öyle
1: Hadi.
0: düşünüyorum, tamam
1: Hadi
0: mı?
1: bakalım getir bakalım.
0: Çünkü gerçekten duo olunca bana göre
1: Tabii.
0: sanatçılar arasındaki gerçek müzikal uyumun, iletişimin, paylaşımın en güzel şekilde yansıtıldığı eserler oluyor,
1: Aynen
0: değil mi?
1: katılıyorum. Aynen katılıyorum.
0: Bunlardan birinde dostumuz Schubert yazmış.
1: Aa.
0: Evet,
1: Dur
0: keman ve
1: bakalım.
0: piyano
1: Bak
0: için
1: bak
0: La
1: tam.
0: majör ikilisi.
1: Ay tam söyleyecektim.
0: Evet,
1: Bak
0: değil mi?
1: keman piyano bırak.
0: Eserin tamamını dinleyeceğiz Cem.
1: Aa
0: Bölüm
1: çok hoş.
0: bölüm yok. Çünkü her bölümü birbirinden güzel. Bütünlüğü
1: Biliyorum.
0: bozmaya gerçekten
1: Biliyorum.
0: kıyamadım. Bir müzik eleştirmeni bu Doğu için, eğer Schubert bu eseri bestelemeseydi onun müzikal portresi asla tamamlanmazdı demiş.
1: Böyle iddialı diyor
0: Evet.
1: demiş. Doğrudur.
0: Benim Doğum'da 4 bölümlü.
1: Çok güzel.
0: Sonat formunda işlemiş Schubert bu eseri ve her iki
1: Normal.
0: çalgının partilerine gerçekten çok zevkli cümleler yazmış.
1: Ne güzel.
0: İlk bölüm allegro moderato, melankolik ve zarif tavırlı bir bölüm.
1: Çok güzel.
0: Çok hızlı presto tempodaki ikinci bölüm parlak ve neşeli.
1: Tamam.
0: Üçüncü bölüm andantino adından da anlaşılıyor.
1: Öyle olması gerek.
0: Bu bölüm gerçekten işte bu Schubert dedirtecek bize.
1: Çok güzel.
0: Schubert'in o çekici melodilerinin sanki hepsi bu bölümde toplanmış gerçekten. Çok
1: Ne güzel.
0: yoğun, çok
1: Demek
0: güzel
1: ki
0: bir bölüm.
1: yazarken ısındı ısındı
0: Evet.
1: burada bütün şeyler o.
0: Ve Allegro vivace tempodaki 4. yani son bölümde canlı ve keskin ritimlerle
1: Çok güzel.
0: süslenmiş bir bölüm.
1: Bitecek.
0: Evet, her iki çalgıya da virtüöz görevler düşüyor. Canlı bir final.
1: Kim acaba bunlar
0: Şimdi bu
1: yaz?
0: iki çalgıya müziğin tadını çıkarma fırsatı veren eseri dinleyeceğiz.
1: Kim? Kim diyorum ya
0: Söylemeyeceğim.
1: ki niye söylemiyorsun? Her zaman bunu yapıyor. Her şeyi anlatır. Kim çalıyor?
0: Peki. Müziğe olan açlığımı ve merak duygumu tam doyurmak için belki de birkaç tane daha yaşamım olmalı diyen ünlü bir kemancı geliyor.
1: Aa, yakın
0: Gerçek bir oda
1: zamanda
0: müziği,
1: mı?
0: evet. Gerçek bir oda
1: Oo.
0: müziği tutkunu Renaud Capuçon.
1: Of.
0: Her iki çalgıya da virtüöz görevler düşüyor. Canlı bir final.
1: Kim acaba bunlar
0: Şimdi bu iki
1: yaz?
0: çalgıya müziğin tadını çıkarma fırsatı veren eseri dinleyeceğiz.
1: Kim? Kim diyorum ya
0: Söylemeyeceğim.
1: ki niye söylemiyorsun? Her zaman bunu yapıyor. Her şeyi anlatır. Kim çalıyor?
0: Peki. Müziğe olan açlığımı ve merak duygumu tam doyurmak için belki de birkaç tane daha yaşamım olmalı diyen ünlü bir kemancı geliyor.
1: Aa.

0: Çıkarken bir de şu bilgiyi vereyim. Kapison'un elindeki kemana dikkat çekmek isterim. Çünkü
1: Ne oluyor?
0: 1737 yapımı paha
1: Guarne.
0: biçilmez bir Guarneri del Cesu'yla
1: Oo.
0: birlikte geliyor
1: Of.
0: sahneye.
1: Aman bir
0: Aman.
1: yere çarpıyor.
0: Aman.
1: Çok tehlikeli.
0: Hadi dinlemeye başlayalım.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, Schubert 20 yaşındaymış bir de bu duayı
1: yani,
0: yazdığı zaman.
1: Nasıl
0: bir
1: bu
0: deha
1: demek
0: yani,
1: ki?
0: Değil mi?
1: İnsanlar böyle yani müzikte erken
0: o da müziğin zirvesi. Yani
1: nasıl
0: gerçekten
1: yapabilmiş ki 20 yaşında bu hisleri
0: işte,
1: yani
0: evet,
1: bu duyguları?
0: Şimdi bu güzel müthiş ikiliyi yolcu ettik.
1: Evet.
0: Birlikte müzik yapmak için bakalım hangi ikili ya da üçlü, dörtlü kim geliyor birliklerin sahnesine? Cem
1: kim,
0: Küçümen'in, evet.
1: Ha tamam, o zaman dur bana söylüyorsan
0: bakalım.
1: Şimdi... Ya biliyorsun benim bu programlarda bazı meraklarım var, böyle bilinmemiş.
0: Evet, üvey evlatlara yer veriyorsun.
1: Üvey evlatlar ya, kimse bakmıyor bunların yüzüne diyerekten. Ben de böyle kuyudan çıkarıp getiriyorum. Belki bilen vardır, sen duydun mu bilmiyorum yani. Giorgio Antoniotto.
0: Duymadım.
1: İşte yani kimse duymadı bence.
0: Şu anda duyuyor
1: ya,
0: herkes.
1: Duyuyorlar yani, belki herkes yeni öğreniyor. İtalyan 1680.
0: Onu anladık.
1: Değil mi? Antoniotto'dan anladık. 1680-1776 barok. İtalyan dedik, çelisttir. Aynı zamanda bestecidir ve teorisyendir. Bu da enteresan bak, çünkü birazdan göreceksin bir kitap
0: ya
1: yazmış.
0: Onlar komple sanatçılarmış.
1: Enteresan böyle şeyler var, insanlar var. Hollanda'da uzun yıllar yaşamış. Sonra da Londra'ya gitmiş. Enteresan. Londra'da 20 yılı aşan bir süre kalmış. Ne kadar enteresan. Yani seviyorlar demek ki. Handel de biliyorsun ki.
0: Evet.
1: Orada kaldı. Ölümünden kısa bir süre önce de tekrar İtalya'ya dönmüş. Böyle bir macerası var. Hayatının yani seyahat macerasını anlatmış oldum. Neler yapmış? Cello çaldığı için meşhur olan eserlerinden bir tanesi cello için 12 sonat.
0: Ne
1: yazmış
0: güzel.
1: Evet, bu bir seri, çok önemli. İki tane cello konçertosu yazmış. Şimdi demin bahsettiğim teori kitabı da L'Arte Armonica.
0: Armoni yani, sanatı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, armoni sanatı. Bunu 1760 yılında John Johnson diye bir yazar, aynı zamanda herhalde müzisyen ki, İngilizce'ye çevirmiş. Yani orijinale baktığında hem böyle İtalyanca, altında da İngilizce. Ve İngilizce adında Treatise on the Composition of Music koymuş. Yani şey için, teorik şey için, besteleme için şeyler, çalışmalar. Ve bunu bir tez gibi düşünülmüş. 3 cilt halinde yapmış. Ben birazcık meraklıyım o konulara. İnternetten baktım, araştırdım, şeyi buldum, orijinalini. Yani el yazmasıyla hazırlanmış oldu. Mesela öyle bir sıralama yapmış ki bence çok güzel. Bilmiyorum bu zamanda kullanılıyor mu?
0: İşte ben, evet, ben de onu merak soracaktım.
1: Ben de çok merak ediyorum. Muhakkak İtalya'da şurada burada kullanılıyor da bizde hiç rastlamadım okulda falan. Mesela ilk cildinde daha böyle müziğin nasıl doğduğuyla ilgili falan bilgiler veriyor. Ondan sonra gelişimini anlatıyor. Ne bileyim işte kilisedeki...
0: Müzik tarihi gibi.
1: Biraz böyle, hayır aslında bir kitap öyle değil ama ilk başlarda böyle yapıyor. Ondan sonra da genel formlara girip mesela bütün o formları anlatıyor. Oda müziklerin şeylerini anlatıyor. Nasıl yazıldığını, nasıl bestelendiğini falan. Böyle çok bilgilendirici. Hakikaten bir tez gibi hazırlanmış. 3 ciltlik bir kitap. Yani merak eden açıp internetten bulabilir. Ama ben görmedim yani yeniden basımı yapıldı mı yapılmadı mı. Belki de öyle kaldı, yazık.
0: Olabilir.
1: Yani
0: evet.
1: O 1760'ta kalmış olabilir. Şimdi böyle bahsettikten sonra istersen şimdi onun, demin bahsettim ya 12 sonat. 4 numaralı sonat, re minör. Yani ben aşağı yukarı 10 tanesini falan dinledim ama bu arada daha 3.'ye geldiğimde, 4.'ye geldiğimde bu eseri çok beğendim. Yani şimdi dinlediğimizde de göreceğiz. O kadar enteresan ki hani barok dönemde bu kadar farklı bir yapı, yani mesela işte ne Handel ne Vivaldi ne şey, hiçbirine benzemiyor. Kendine has bir besteci yani.
0: Enteresan.
1: Ve unutulmuş diyorum yani bazen medyatik.
0: İyi ki getirdin.
1: Ya ya bak ne güzel, herkese dinletelim. Yani öyle bir şey oluyor, bu insanların şansı mıdır şanssızlığı mıdır bilmiyorum. Yani bir anda çukura düşüp kalıyorlar.
0: Aynen.
1: Bir yere çık. Yani mesela Vivaldi çıkıyor, Handel çıkıyor, Bach en üste çıkıyor. Şans belki de. Neyse, bu vesileyle işte hepimiz tanımış oluyoruz, dinleyeceğiz. Şimdi bu sonat Adagio assai e sostenuto birinci bölüm, ondan sonra Allegro ikinci bölüm, Largo üçüncü bölüm, sonra da Vivace. Yani bildiğimiz o dönemin kilise sonatı formu, yavaş hızlı yavaş hızlı şeklinde diyebilir. Kimler çalacak? Ensemble Hemiola, Claire Lamque'ye cello'da eşlik edecekler. Bakalım bir dinleyelim geldiler. Çok merak ediyorum. Enteresan olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım.

0: Borusan Klasik.
1: Gerçekten çok enteresan değil mi? Evet. Ne kadar kendine has bir tarzı var.
2: Yani biraz da bu topluluk enteresan bir şekilde bu Vivace son bölüm mesela çok dinamik çaldılar, gördüğün gibi. Yeni bir akım da var biliyorsun, barok eserleri tabii ki o zaman
1: bence
2: bilmiyor.
1: Ara ara dinleyelim değil mi? Bir 12'nin de içinden
2: ben,
1: değil mi?
2: Ben düşünüyorum, çok hoşuma
1: çok
2: gitti.
1: Güzel.
2: Hatta cello konçertosunu da bulabilirsem çok merak ediyorum.
1: Evet, çok güzel.
2: Onu da
1: çok keyifli, gerçekten keyifli.
2: Çok hoş, çok güzel.
1: Evet, gerçekten birlikte yapılan müziğin keyifli örneklerini sunuyoruz.
2: Tabii.
1: Ben de şimdi İtalyan gitar virtüözü besteci Mauro Giuliani'nin
2: çok severim.
1: En gözde eserlerinden Pantaloni. Biri. Keman ve gitar için sonatına geçelim buradan diyorum. Güzel bir geçiş olacak çünkü.
2: Çok
1: değil
2: hoş
1: mi?
2: Olacak. Çok çok.
1: Evet, biliyorsun zaten, sana anlatmama gerek yok ama bir kere daha tekrarlayayım
2: ama
1: dinleyicilerim için. Evet.
2: Canım.
1: Bu aile gitarist yetiştiren verimli bir aile biliyorsun.
2: Tabii.
1: Mauro Giuliani de ailenin en tanınmış üyesi. Evet.
2: Evet.
1: Gitar virtüözü olarak İtalya'da genç yaşta ün yapmış. Sonra Viyana'ya yerleşmiş. Bu bir yere gitmek lazım Cem, ünlü olmak için.
2: Ya şöyle, ünlü olmak için değil. Demin dedim ya, Paris,
1: evet,
2: Viyana yani.
1: Viyana,
2: buraya
1: Paris,
2: giden.
1: İngiltere'de olur bak.
2: Olur olur. Yani tozunu ve şey havasını
1: çünkü
2: alan.
1: Çünkü şey, o arada kaynıyor orası.
2: Bence
1: sanat.
2: Bence herkes var. Herkes
1: orada.
2: Doğru söylüyorsun. Sadece gitarcısı değil, kemancısı, piyanisti.
1: Onunla
2: hepsi.
1: Tanışıyorsun. Bununla tanışıyorsun.
2: Harika.
1: Değil mi?
2: Harika.
1: O da müziği konserlerine davet ediliyorsun. Evet.
2: Tabii.
1: Zaten Giuliani de öyle yapmış. Viyana'ya yerleşmiş. Hem çok öğrenci yetiştirmiş.
2: Tabii ders
1: hem de
2: veriyor.
1: O da müziği konserlerine katılmış.
2: Ne güzel.
1: Ve çocuklarından erkek olanı Barletta Giuliani Paris Konservatuarı'nda şan öğretmeniymiş.
2: Evet.
1: Diğeri ise kadın gitarcı Emilia Giuliani kızı.
2: Emilia
1: evet.
2: Çok onun besteleri var bizim.
1: Hem besteci hem çok iyi virtüöz galiba.
2: Aynen.
1: Değil mi?
2: Bizim gitar repertuarında vardır, okulda çaldırıyoruz.
1: Evet, bu notlardan sonra artık müziği dinlemeye geçelim. Çünkü konuklar bekliyor içeride.
2: Evet, bakayım şimdi.
1: Evet,
2: ben
1: bakalım
2: sana
1: kim geliyor.
2: Bir not vereceğim de kimi çaldıracaksın önce.
1: Evet sevgili dinleyenler, Giuliani'nin son derece çekici ve eğlenceli varyasyonlarla
2: çok
1: işlediği
2: güzel.
1: Bu canlı duosunu beraber müzik yapmak için sık sık müzikal bahaneler uyduran iki ünlü yorumcudan dinleyeceğiz.
2: Dur bakalım.
1: Bunlar bahane uyduruyor bir araya gelmek
2: aman
1: için.
2: Aman ne güzel, dur bakalım.
1: Kemancı İshak Perman.
2: Of.
1: Gitarcı John Williams.
2: Oo,
1: tamam,
2: John Williams.
1: Aldın mı notu?
2: Ya notu verdim, 10 üzerinden 15.
1: Evet bak, geliyorlar sahneye
2: hadi
1: doğru.
2: Hadi bakalım.
1: Bize de onlara hoş geldiniz sahneye demek düşüyor.
2: Diyelim.
1: Evet
2: diyelim.
1: Hadi yaslanalım arkamıza.
2: Hadi hadi.
1: Bu güzel müziğin keyfini sürelim.

0: Yani bir anda kendime
1: Gitar,
0: gel.
1: keman, ben bayılıyorum
0: Of.
1: birlikteliğine, değil mi?
0: Ya
1: Tınla olan.
0: flüt de var.
1: Viyolonsel de çok güzel
0: Çok
1: oluyor.
0: güzel oluyor. Bak şimdi flüt biraz şey kalıyor sanki.
1: Evet, değil mi?
0: Daha mı böyle cırtlak oluyor?
1: Ben
0: Doğru, gitar kemanın bir uyumu var.
1: flütü
0: Yani tını olan.
1: üçlü kombinasyonlarda seviyorum. Hani
0: Viyola,
1: flüt,
0: gitar, flüt.
1: viyola, ya yani flüt,
0: Ya da
1: viyolonsel,
0: ha
1: gitar falan,
0: mesela
1: öyle
0: doğru, o
1: şeylerde.
0: zaman daha
1: Evet.
0: bir sağlam oluyor sound'la. Şimdi sen bana veriyorsan şeyi,
1: Sahne senin.
0: sahne benim, tamam. O zaman gitar dedik madem, gitara takıldık, ben bir gitar
1: Ben
0: çıkarayım ortaya.
1: takılmadım, sen takıldın.
0: Hayır, şimdi benim kafam takıldıysa
1: Altta
0: git.
1: kalmamak
0: Peki
1: için.
0: hadi bakalım. Ya ben sana bir isim söyleyeyim bakalım ne diyeceksin. Egberto Gismonti. Çok enteresan bir besteci.
1: Hemen aklıma Şeran İşbin şey geliyor. Su ne? Şarap ve onun öyle bir parçası var.
0: Aa
1: Gismonti'nin, şarap ve su mu?
0: evet
1: Öyle bir
0: su,
1: şey.
0: evet
1: Su
0: evet
1: ve şarap mı?
0: Aqua e Vino.
1: Evet.
0: Evet, doğru söylüyorsun. 1947 Rio doğumlu Brezilyalı gitarist, besteci diyelim. Fakat bu adamcağız yani 10 parmağında 10
1: Evet,
0: marifet. Yani
1: enteresan.
0: gitarı çaldığı kadar piyanoyu da
1: Piyano,
0: çalıyor
1: evet.
0: biliyorsun. Yani hem gitar hem de piyano virtüözü. Ve enteresan bir yapı. Brezilya halk müziği onun için her şeyi ifade ediyor. Yani bundan çok etkileniyor ve bunu ortaya... Ama bak şimdi Brezilya deyince Villa-Lobos'un da şeyi bu değil mi? Aslında özeti budur.
1: Evet.
0: Villa-Lobos da çorolar, yani işte
1: Evet.
0: halk sokak şarkıcıları şeyler. Bunları alıp bir süzgeçten geçirip kendine göre bir yol verir. Yani onu
1: Biraz da
0: kendi...
1: ben Ravel'in etkisinde kalmış diye biliyorum.
0: Kim? Gismonti.
1: Gismonti, evet.
0: Yani tabii bence belki başka...
1: Paris'te çünkü, değil mi, eğitim görmüş, çok iyi
0: Şimdi bak ne
1: hocalar.
0: güzel
1: Evet.
0: söyledin. Çok güzel söyledin. Ve enteresan bir şeydir. Hani elinden geçmeyen var mıdır Nadia Boulanger'in?
1: Ya işte.
0: Ya bunu ben bahsetmiştim belki programlarımızda da. Astor Piazzolla da biliyorsun Nadia
1: İşte
0: Boulanger'in.
1: kendini bulmasına yardım etmiş, değil
0: Demiş
1: mi?
0: ama
1: Evet.
0: aslında bak ben sana ne söyleyeyim. Demiş ki kuralları yık demiş.
1: Evet
0: Şeye
1: ya.
0: Gismonti ile çalışırken onunla şey çalışıyor
1: Nerede
0: tabii.
1: bulunur böyle
0: Ya
1: hoca?
0: beste orkestrasyon ve kadın tabii yaşını başına almış bir kadın o zaman.
1: Tabii.
0: Ve düşün ki ne diyor? Sen diyor kendi müziğini yap.
1: Ya.
0: Kuralları yık diyor. Öğren yani bunu öğren ama ondan sonra da yık. Zaten modern müziğin bence en güzel tarafı odur. Eskiyi bileceksin sonra da
1: Tabii.
0: unutacaksın.
1: Eskiyi bilmeyen yeniyi yapamaz
0: Yapamaz
1: zaten.
0: tabii.
1: Evet.
0: Yıkacaksın ama ondan sonra kuralları. Yani Gismonti tabii beste yapıyor fakat aynı zamanda çok usta bir şey. Doğaçlamacı yani eserin içinde bir bakıyorsun birdenbire kendiliğinden başka bir şeyler doğaçlama bölümler çıkıyor. Ve dinledinse bilmiyorum tek gitar çaldığında da sanki piyano klavyesini kullanır gibi çalıyor.
1: Evet.
0: Çarpıcı bir teknik var ve orkestra seslerini sanki duyurabiliyor bize. Ve şöyle bir şey de var tabii müzisyen bir aileden geliyor ve müziğe de
1: Çok küçük başlamış
0: çok
1: benim,
0: küçük
1: evet.
0: yaşta piyano çalarak başlıyor. Çok enteresan. Ve bir lafı var demin söylediğim gibi Brezilya kültürü benim müziğimin temel kaynağı ve pınarıdır diyor. Ve ülkemize de geldi Gümüşlük
1: Evet.
0: Festivali'nde konser verdi ve master class'lar yaptı. Bu çok kıymetli bir insan.
1: Bir de cazcılarla falan da birlikte
0: Çalıyor.
1: çalışmalar yaptı, değil mi?
0: Çalıyor. Yani tabii farklı konu
1: Evet.
0: sadece şeye bağlı değil.
1: Perküsyonla.
0: Bravo.
1: Evet.
0: Ya çok çeşitli insanlarla müzik
1: Ne
0: yapmayı
1: güzel.
0: da bence seviyor.
1: Evet.
0: Çünkü dediği gibi çok fazla değişik insanlarla da çalmış. Şimdi biz
1: Ben bir yerde bir şey okumuştum. Pardon, sana
0: ha
1: soruyorum. Gitar. 10 telli gitar var mı Allah
0: var
1: aşkına?
0: var.
1: 10 telli gitar
0: Tabii
1: çalışma.
0: ya bir zamanlar toprağı bol olsun Narciso Yepes vardı biliyor musun?
1: Bilmez miyim? Çok
0: Bravo.
1: izledim.
0: En çok o meşhur etmiştir 10 telli gitarı. Yani enteresandır 10 telli gitar var. Şu anda da çalınıyor zaten. Şimdi Gismonti'den 7 aneis dedi. Yani 7 yüzük ya da halka ama yüzük anlamında olduğunu zannediyorum. 7 yüzük isimli parçayı dinleyeceğiz. Ve bu parça çok çok enteresan. Demin bahsettiğim doğaçlamayı bu parçanın içerisinde görüyoruz. Önce çok güzel böyle sıcak bir şeyle başlıyor. Bir konuyla başlıyor, temayla başlıyor. Ondan sonra birden yani bu ezgisele karşılık bir ritimsel bir şey çıkıyor. İşte sanki burası bir doğaçlama. Uzunca bir süre bu gidiyor. Sonra tekrar baştaki o güzel
1: Bu
0: ezgisel
1: yedi
0: yap.
1: parça mı? Yedi
0: Aslında yedi
1: halka.
0: parça değil.
1: Yedi parça
0: İdini,
1: değil.
0: ismini öyle
1: İsmini öyle
0: koymuşlar.
1: koyun.
0: Tek bir parça. Uzun bir parça. Yani bunu dinleyeceğiz. ve kimler

olacak. Çok çok iyi bir düo gelecek bu sefer. Bizim Lorenzo ile Matteo kadar iyiler. Onlar şey yapmasın, alınmasın. Brazil gitar diyor gelecek. Brezilya gitar. Douglas Lora ve João Luiz ikisi geliyor, ikili. Şimdi bu eseri seslendirecekler Gismonti. Bakalım, çok büyük zevk alacağımızı düşünüyorum.

0: Hiç duymamıştım,
1: gördün,
0: dinlememiştim daha doğrusu.
1: Yani işte
0: Visconti'nin başka bir sürü eserini dinledim de onu dinlememiştim.
1: Yani modern bir
0: çok
1: besteci ama bak, evet, görüyorsun ki o modernizmin ya içerisindeki işte romantizm her zaman,
0: yani her zaman
1: peşimizi bırakmıyor yani.
0: Evet, Cem, Brezilyalı gitarcılar sahneyi terk etti. Sahne fazla boş kalmasın, sen sıradaki sanatçılarını çağır. Çünkü ben öyle bir parçam yok, bu atmosferi bozarım. Belki sen gene ne bileyim iki gitarcı saklamışsındır çantanda. Sonra
1: vallahi
0: ben vakit kalırsa küçük bir tadınlıkla veda ederim.
1: Ha öyle diyorsun, evet, tamam. Yani bana gönderdin, tamam olsun. Ben bu işi sevdim şimdi, bu gitar işini. Fakat daha değişik bir kombinasyon var. Bakalım ne çıkacak. François de Fossa desem. Yani
0: bizim adamımız canım.
1: Değil mi? 1775-1849 yıllar arasında Fransız, yaşamış Fransız gitarist, bestecidir. Fakat ne yazık ki böyle diğerkiler kadar hayatı hakkında çok fazla bir şeyler bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Acaba diyorum bunun sebebi çok fazla askerlikte geçmiş olması hayatının.
0: Olabilir.
1: Hatta böyle asker besteci falan derler. Hani bizde de asker ressamlar vardır ya, bilmem ne paşa falan gibi. Bu da François de Fossa paşa herhalde. Ondan sonra hikayesi yani kaba olarak Fransız ihtilalinden sonra İspanya'ya gidiyor. Gönüllü olarak da İspanya ordusuna katılıyor. Bak şimdi çok enteresan. Sonra da İspanya valisi kraliyet tarafından nereye gönderiliyor? Meksika'ya vali olarak tayin ediliyor. Ne kadar ilginç.
0: Ay,
1: bir
0: çok
1: hayat.
0: İlginç.
1: Şaşırtıcı insan. Ondan adamın hayatını bilemiyoruz. Gitmiş her yere. Ondan sonra bir daha İspanya'ya dönüş. 1810 yılında Granada Savaşı'nda da enteresan bir şekilde Fransız ordusuna esir düşüyor. Bak.
0: Allah'ım.
1: Şu adamın işine. Sonra da 1813'te Napolyon Bonaparte'ın düşüşüyle Fransız ordusuyla beraber geri kaçıyor.
0: Besteleri ne zaman yapıyor Allah aşkına?
1: Bence hepsini bu savaş sırasında yapıyor. Başka türlü bütün hayat böyle geçmiş. Ondan sonra Fransa'ya kaçıp yüzbaşı rütbesi alıyor. Tekrar görevlendiriyorlar. İspanya'ya geri dönüyor. Bu sefer Fransız tarafında Katalonya'da görev alıyor. Şu adamın hayatı böyle film olabilir bence, yapılabilir. Sonra da 1825'te Legion d'Honneur madalyası veriliyor. En büyük, çok önemli. 1844 yılında dedi ki yeter bu kadar askerlik, emek olayım deyip
0: biraz artık, daha beste yapayım.
1: Biraz daha kalan zamanı da bunları yapayım şeklinde çalışmış. Yani ilginç, bak hayatı çok değişik. Solo gitar için eserleri var. Biz çalarız,
0: evet,
1: yani bizde vardır muhakkak. Ama o da müziği,
0: o da
1: eserleri,
0: müziği eserleri daha, değil mi?
1: Bravo.
0: Önde,
1: daha ön plandadır. Mesela Haydn kuartetlerden,
0: evet,
1: aranje
0: harika
1: ettiği.
0: Çok güzel.
1: İki gitar için yapmış Haydn kuartetleri, evet. Ondan sonra bu şey 9 tane Grand Duo adını vermiş bu Haydn kuartetlerin 9 tanesini. Sonra bilinen 3 kuarteti var. 2 gitar, keman ve cello. 3 tane de trio yazıyor. Gitar, keman, cello. Ve bu oda müziklerinde bak ne kadar enteresan. Sen de tahmin edeceksin. Boccherini'nin etkisi var,
0: evet,
1: yazısında.
0: Aynen. Değil
1: çünkü
0: mi?
1: Bence bu İspanya'da geçirdiği zamanlar Boccheri de biliyorsun bütün hayatın neredeyse
0: hayatını
1: İspanya'da geçirdi. Ve onun yazdığı da şeyler var. Gitarlı kentetler.
0: Gitarlı, evet, kentetler.
1: Kuartet ve
0: ya,
1: gitar
0: kentet,
1: için yazmıştır. Evet. Yani onun havasına benziyor diyorlar. Etkilenmiş olabilir. Şimdi onun gitar triolarından Opus 18 2 numaralı triyonun Sol Majör Allegro bölümünü dinliyoruz. Birinci bölüm. Çalanlar bak geliyorlar. Simon Weinberg gitar, Martin Beaver keman, Brian Epperson cello çalacaklar. Geldiler, bakalım nasıl bir keyif alacağız
0: çok
1: burada.
0: Çok keyif alacağız,
1: bence,
0: öyle sanıyorum.
1: Hadi bakalım.

0: Nasıl keyif almazsın ki?
1: Değil mükemmel. Mi? Yani
0: otur,
1: bu kadar.
0: Otur dinle yani. Bütün gün dinleyebilirsin.
1: Çok melodik, çok melodik. Çok. Ve aynı zamanda da ama bir ustalık var. Tabii görüyorsun ki. Yani değil mi? Harmonilerde, aynen. Geçişlerde
0: çok zevkle
1: falan.
0: Dinlenen eserler.
1: Koruların birbirlerine bağlanması. Çok çok.
0: Sanki böyle yürüyerek müzik yapıyorlarmış gibi değil mi? Bak içime doğmuş. İyi ki bozmadım.
1: Evet çok
0: peşi
1: güzel
0: peşine
1: oldu.
0: Sen davet ettin.
1: Harika
0: sanatçıları.
1: Oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Evet.
0: Sanırım küçük bir parça dinlemek için de biraz zamanımız var.
1: Var.
0: Ben hiç vakit kaybetmeden az önce birliklerin sahnesinde gitarcı John Williams'la boy gösteren dostumuz İshak Perman'ı çağırayım.
1: Ne yapacak?
0: O da sürpriz olarak dedi ki Placido uğradı buraya dedi. Placido Domingo gelmiş şimdi.
1: Bak şimdi.
0: Ya.
1: Ne sürprizler oluyor bugün.
0: Gitmemiş, beklemiş. Jonathan Tunick yönetimdeki New York Stüdyo Orkestrası da bize eşlik edecek diyor.
1: Çok iyi.
0: Ve Meksikalı besteci Manuel Ponce'nin Estrelita, My Little Star adlı aşk şarkısını seslendirecekler.
1: Demiş.
0: Çok da güzel seslendirecekler.
1: Bence
0: bundan
1: de,
0: eminim
1: kadar.
0: Çok da güzel bir melodi değil mi?
1: Of çok
0: hadi
1: severim.
0: Hemen dinleyelim.
1: Hadi.

0: Evet, zaten söyleyecek bir şey yok yani. Esterilita.
1: Eser kendisi evet. Parlak. Ondan 4 sonra
0: 4 dakikalık bir parça ama inanılmaz. Yani birkaç defa dinle bıkmadan.
1: Yorumlanışı da
0: evet,
1: mükemmel.
0: Evet, artık dinleyicilerimize veda zamanı geldi Cem.
1: Öyle mi? Tabii. Çabuk oldu. Sen evet. Bu küçük parçadan ben anladım bitireceğini zaten.
0: Evet sevgili dinleyenler, Birlikte'nin sahne ışıklarını, birlikte yapılan müziğin baş döndürücü fonunda birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim diyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte. Bu programı Gaye Çağlayan ve Cem Küçümen birlikte hazırlayıp sundular.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Borusan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Duyduğumda o şarkıyı, hani bir zamanlar sevgilimin söylediği, parçalanacak gibi olur göğsüm vahşi bir acıyla. Karanlık bir özlem sürükler beni yukarıya, ormanın doruklarına. Orada çözülür gözyaşlarıyla uçsuz bucaksız kederim. Heinrich Heine'nin bu dizeleri üzerine Schumann'ın bestelediği şarkıyı Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen'den dinledik. Romantik dönemin en güçlü yaratıcıları arasında yer alan Robert Schumann, tabiri caizse ikiye bölünmüş bir ruha sahipti. Yakışıklı, karizmatik ve hayat dolu olduğu kadar, yabancılara karşı marazi derecede asık suratlı, utangaç ve tutuk olabiliyordu. Zengin bir hayal gücüne sahipti. Yenilikçi ve zaman zaman isyankar bir sanatçıydı. Öte yandan devamlı olarak onaylanmaya ve rehberliğe ihtiyaç duyan uysal, neredeyse boyun eğen bir tarafı da vardı. Müziği de benzer şekilde çelişkili ve öngörülemezdi. Kendisinden önce yapılanlara dair derin bir anlayışa sahipti. Ama aynı zamanda dönemin yerleşik düzenini sorguluyordu. Az önce dinlediğimiz şarkıda aşk acısını kabullenirken, aynı şarkı dizisinde yer alan ve birazdan dinleyeceğimiz şarkıdaki isyanı gibi. Gönül koymuyorum kalbim kırılsa da, sonsuza dek kaybolan sevdam, gönül koymuyorum. Sen elmasların ihtişamıyla ışıldasan da, tek bir ışık sızmıyor kalbinin gecesine. Bunu çoktan biliyorum, seni rüyamda gördüm. Gördüm kalbinin boşluğundaki o karanlığı ve gördüm kalbini kemiren o yılanı. Gördüm sevgilim ne kadar perişan olduğunu ama gönül koymuyorum.

Schumann'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Rafael Kubelik yönetiyordu. Kendini 18. yüzyılın klasizminin sınırlayıcı ilkelerini aşmaya adayan Schumann, bir hayalperest ve idealistti. 19. yüzyılda onun kadar müziğe tutku aşılayabilen nadir besteci vardır. Yalnızca müzikal veya edebi kaynaklardan beslenmemiş, müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle müziğine fantastik bir ruh da kazandırmıştır. 1843'te iki piyano, korno ve iki cello için yazdığı ama daha sonra sadece iki piyano için yayımladığı Opus 46 Andante ve çeşitlemeleri dinleyeceğiz şimdi. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 46, iki piyano için andante ve çeşitlemelerini dinledik. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendirdiler. Schumann'ın yaşam coşkusu bazen neredeyse bunaltıcı bir boyuta ulaşırdı. Bir keresinde bir arkadaşına yerinde durma konusunda berbat olduğunu, tutkularının çok güçlü olduğunu, her gün kendisini heyecanlandırmak için şampanya içmek istediğini itiraf etmişti. "Kendimle çok fazla savaşmak zorundayım," diyordu. Ancak bir o kadar sık şekilde de dünyayı solmuş rüyalarla dolu devasa bir mezarlık gibi gördüğü olurdu. 1847'de bestelediği Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün içten bir ifadeyle canlı çalınmasını istediği ikinci bölümünü dinleyelim şimdi. Kemancı Christian Tetzlaff, çellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Ansnes seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Andsnes seslendirdiler. Schumann neredeyse saplantılı şekilde kendini analiz ederdi. Bu nedenle de kişiliğindeki keskin çelişkilerin ve ikili yapının farkındaydı. Bu yapıyı kişileştirip müzik yazılarında kullandı. Ruhunun farklı yönlerini temsil eden bu personalar, oyunbaz bir zeka ile uydurduğu karamsar ve içe dönük Eusebius ve hayat dolu, sabırsız Florestan'dı. Bir de bilgeliğiyle bu iki zıt kutbu dengeleyen, Clara'nın Ra'sı ve Robert'in Ro'sunu birleştiren Meister Raro vardı. 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısı, Schumann'ın bir yazar olarak ilk çıkışı ve Florestan Eusebius'la Maestro Raro'nun ilk kez göründüğü metindir. Schumann ilk yazısını o dönemde pek tanınmayan Frédéric Chopin adındaki genç bestecinin Mozart'ın La Ci Darem La Mano teması üzerine bestelediği çeşitlemeler hakkında kaleme almıştır.

Yusebus az önce kapımdan içeri süzüldü. Solgun yüzündeki, insanın merakını kamçılamak istediğinde takındığı o ironik gülümsemeyi bilirsiniz. Ben Florestan'la piyano başında oturuyordum. Bildiğiniz gibi Florestan, yeni ve olağanüstü olan her şeyi çok önceden sezen nadir müzik insanlarından biridir. Tuhaf şeyler onlar için sadece bir anlığına tuhaftır. Alışılmadık olanı anında sahipleniverirler. Öte yandan son derece hayalperest bir şahsiyet olan Yusebus, çiçekleri her seferinde tek tek toplar. Bir şeye daha güç bağlanır ama aynı zamanda daha sıkı sarılır. Nadiren keyif alır ama aldığı keyif daha derin ve daha kalıcıdır. Bu yüzden Florestan'dan daha iyi bir öğrencidir. Piyanodaki icraları ise daha özgün, daha zarif ve teknik olarak daha kusursuzdur. Yusebus, "Şapkalar çıkarılsın beyler, bir dahi geliyor." sözleriyle görünüşe göre Haslinger tarafından yayımlanmış bir nota kağıdı çıkardı. Başlığına bakmamıza izin yoktu. Sayfaları dalgınca çevirdim. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jean Paul'ün Nesri'nin Göte'ninkinden ayrılması gibi.

Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini dinlemeye devam edelim. Daniil Trifonov çalıyor.

Schumann 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısında o zaman tanınmamış bir isim olan 21 yaşındaki Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini ele almıştı. Bu yazıda Eusebius ve Florestan olarak isimlendirdiği karakterler yazarın kişiliğinin ikili zıt yapısını temsil ediyordu. Schumann, ilk yazısının yayımlanmasından 4 yıl sonra bestelediği Karnaval başlıklı karakter parçalarında Chopin'i bu sefer notalarla anlatacaktı.

Schumann'ın Karnavalı'ndan Chopin başlıklı parçayı Wilhelm Kempf seslendirdi. Opus 9 Karnaval, Schumann'ın müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle dolu 21 kısa parçasından oluşur. Schumann bu yapıtta sevdiği insanların isimlerini ve kendi ruh halinin iki farklı yüzünü Florestan ve Eusebius olarak notaların içine gizlemiştir. Maskeli bir baloyu andıran karnaval, bestecinin fantastik ruhunun tam karşılığıdır. Eusebius ve Florestan başlıklı bölümleri dinleyelim.

Schumann'ın Opus 9 Karnaval başlıklı karakter parçalarından Eusebius ve Florestan'ı dinledik. Wilhelm Kempf seslendirdi. Schumann'ın ikili ruh hali, Florestan ve Eusebius arasındaki çatışma, sanılanın aksine onu hayattan koparmamış, bilakis toplumsal bir sorumluluk bilincine evrilmiştir. Müzik tarihinin en entelektüel babalarından biri kabul edilen Schumann, 8 çocuğunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, onların sanatsal ve ahlaki gelişimlerini ev ve aile kuralları başlığı altında metinleştirmiştir. Genç müzisyenlere yönelik kaleme aldığı ve kendi müzik dergisinde yayımladığı 69 maddelik genç müzisyenlere öğütler listesiyle kulak terbiyesi, disiplinli çalışma ve alçak gönüllülüğü vurgulayarak gelecek nesillere yol göstermiştir. Metinde karakteriniz gelişmeden yeteneğiniz gelişemez veya müziği sadece parmaklarınızla değil kalbiniz ve beyninizle icra edin gibi öğütler yer alır.

0: Schumann'ın Gençler İçin albümünden dinlediğimiz parçayı Stephen Howe seslendirdi. Bestecinin 69 maddelik Genç Müzisyenlere Öğütler başlığıyla Prensipler yayınlaması, genç zihinleri bir ülkenin ve sanatın geleceği olarak gören pedagojik yaklaşımı aslında evrensel bir idealin tezahürüdür. Tıpkı kendi toplumunun kültürel inşasında gençliği en sarsılmaz temel olarak gören ve onlara kurduğu cumhuriyeti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunda olduğu gibi. Schumann'ın gençlere yönelik disiplin ve tutku dolu çağrısı, bağımsızlık, özgür düşünce ve gelecek için gençlere hitap eden Önder'in sözlerinde de hayat bulur. 19 Mayıs'ın yaktığı özgürlük meşalesinin ışığıyla.
1: Gümüşlere durmaz akar, güne

0: idealini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
1: vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
4: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
5: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar,
0: bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümessili olabilirler.
1: Cevren ve hileyle aziz vatanın
6: bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
4: ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
7: Bütün bu şeraitler daha ilim ve daha bayım olmak üzere
0: memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar
8: gaflet
4: ve dalalet
6: ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
0: Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
6: Ey Türk İstikbalinin evladı! İş

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.